Arda sukı yakıp oraç git. Bu kurku resmi mor nama. Yesik şetsi kroçu it. Yak panası pışrank nanet. Dövet kroç narda svalit. Buyur inç voru istotovet. Yesik şetsi kroçu it. Ulur goran çarmış uşum.